ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

mısın? Akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli.

gücün yetmez, sinirim kovdum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Kendimiz fotojenik.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Bilimsel araştırma. Aşırı koşmak yaşlandırıyor. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 23 sporcunun sağlık verilerini takip ederek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim insanları 23 sporcunun 41 kilometrelik maraton ve 174 kilometrelik ultra maraton yaptıktan sonra kan örneklerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda uzun mesafe koşan sporcuların daha erken yaşlandığı tespit edildi. Yarışlardan önce katılımcıların hücrelere oksijen taşımada hayati öneme sahip olan sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunurken bu hücreler esnekti ve küçük kan damarlarından kolayca geçiyordu. Ancak bitiş çizgisini geçtikten sonra bu hücreler daha sert hale geldi, dolaşımı bozdu ve iltihaplanma ve fiziksel stres belirtileri gösterdi. Genel olarak ultramaraton koşanların kırmızı kan hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla hasar oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar hücrelerin bozulmasını, hücrelerin daha sert hale geldiği ve oksijen taşıma yeteneklerinin azaldığı yaşlanan bir vücutta kaydedilmesini bekledikleriyle yakından eşleştiğini söyledi. Araştırmacılar, koşu sırasında kaydedilen hücre hasarının muhtemelen iltihaplanma ve hücreler vücutta dolaşırken oluşan sıvı basıncındaki koşu kaynaklı değişikliklerin sonucu olduğunu söyledi. Sonuçlarının insanların tamamen koşmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtiyor araştırmacılar, ancak bu maratonların kırmızı kan hücrelerinde hasara yol açtığını gösterdiğini de ekliyorlar. Katılımcıların kan testleri sadece yarıştan hemen sonra yapıldığı için hücrelerdeki hasarın kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başındayız. 29 Haziran Pazartesi sabahında 7.22 gösteriyor saatler. Güzel şarkılarla başladık güne, haftaya. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hava durumu bakalım yeni hafta için ne diyor, detaylar az sonra. Günaydın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hemen hava durumuna bir göz atalım. Haftaya çok sıcak başladık ve sıcak devam edeceğiz. Hafta sonuna doğru bir parça serinleyecek. Hafta boyunca bugün olduğu gibi sıcaklıklar 35 dereceye yakın seyredecek, ancak Poyraz'ın etkisiyle gece ve sabahları biraz olsun nefes alacağız. Perşembe ve hafta sonuysa yer yer yağış geçişleri olabilir. Lokal yağışlar serinletecek. Poyraz da yine hafta boyunca orta kuvvette, zaman zaman da kuvvetli esecek.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Aşırı koşmak yaşlandırıyor. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 23 sporcunun sağlık verilerini takip ederek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim insanları 23 sporcunun 41 kilometrelik maraton ve 174 kilometrelik ultramaraton yaptıktan sonra kan örneklerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda uzun mesafe koşan sporcuların daha erken yaşlandığı tespit edildi. Yarışlardan önce katılımcıların hücrelere oksijen taşımada hayati öneme sahip olan sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunurken bu hücreler esnekti ve küçük kan damarlarından kolayca geçiyordu. Ancak bitiş çizgisini geçtikten sonra bu hücreler daha sert hale geldi, dolaşımı bozdu ve iltihaplanma ve fiziksel stres belirtileri gösterdi. Genel olarak ultramaraton koşanların kırmızı kan hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla hasar oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar hücrelerin bozulması, hücrelerin daha sert hale geldiği ve oksijen taşıma yeteneklerinin azaldığı yaşlanan bir vücutta kaydedilmesini bekledikleriyle yakından eşleştiğini söyledi. Araştırmacılar, koşu sırasında kaydedilen hücre hasarının muhtemelen iltihaplanma ve hücreler vücutta dolaşırken oluşan sıvı basıncındaki koşu kaynaklı değişikliklerin sonucu olduğunu söyledi. Sonuçlarının insanların tamamen koşmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtiyor araştırmacılar, ancak bu maratonların kırmızı kan hücrelerinde hasara yol açtığını gösterdiğini de ekliyorlar. Katılımcıların kan testleri sadece yarıştan hemen sonra yapıldığı için hücrelerdeki hasarın kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Kavga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8.

0: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta başındayız. 29 Haziran pazartesi sabahındayız. Az bulutlu ve açık bir güne başladık. İstanbul, Trakya ve Marmara'da bugün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları 35 derece dolaylarında. Bugün ve tüm hafta boyunca böyle devam edecek. Rüzgar da Poyraz'dan orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esecek. Hava sıcak ve yakıcı. Uzmanlar uyarıyor. Eğer risk grubundaysanız, ileri yaşta ya da tansiyon hastası, kalp rahatsızlığı taşıyorsanız sıcak saatlerde özellikle direkt güneş ışığına maruz kalmayın. Peki bu günlerde bu durumlardan kurtulmak için, biraz rahatlamak için nasıl serinleyeceğiz? Uzmanların aktardığı ipuçlarını biz de aktaralım az sonra size. Günaydın.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji Orzaks'tan.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha herkese. Güne yeni başlayanlar yavaş yavaş hissedecekler. Haftaya çok sıcak başladık ve sıcak devam edeceğiz. Hafta sonuna doğru biraz serinleyeceğiz. Hafta boyunca hava sıcaklıkları 35 derece dolaylarında olacak. Ancak Poyraz'ın etkisiyle gece ve sabah biraz olsun nefes alacağız. Perşembe gününe baktığımız zaman hafta sonu yaklaşırken lokal yağış geçişleri olabilir. Poyraz hafta boyunca orta kuvvette zaman zaman kuvvetlice esecek. Sıcak bir hafta bizleri bekliyor. Avrupa'yı bir süredir etkisi altına alan ejderha sıcakları özellikle yarından itibaren, salıdan itibaren yurdu da etkileyecek.

sıcak havalarla beraber çeşitli riskler de beraberinde geliyor. Örneğin yangın riski dün Silivri'de böyle ucuz atlattık. Bizim de oturduğumuz bölgeye yakın yerde çok geniş bir alana yayılan bir yangın çıktı. Tarlada çıktı yangın ama helikopterlerin müdahalesi sonucunda saatler sonra ancak söndürülebildi. Bu sıcak havalarda oluşan bir başka risk de boğulma riski. Serinleme amacıyla nehirlere, denizlere giren vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Çanakkale'de bir gencimiz, Kıyıköy'de bir gencimiz ne yazık ki hafta sonu hayatını kaybetti boğularak. Dolayısıyla evet sıcaklarda serinlemek önemli ama tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li Mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
9: Küpe FM reklam.

Bu hafta çok sıcak geçiyor, uzmanlar uyarıyorlar. Ve bu sıcaklarda biraz olsun serinlemenin püf noktalarını da anlatıyorlar. Evi cereyan yaratarak havalandırmak işe yarayabilir ama bunu dışarısı içeriden daha serinken yapmanız gerekiyor. Güneş alan cephedeki pencereleri kapalı tutmak, orada perdeleri kapalı tutmak da evi serin tutabiliyor. Vantilatörü pencerenin önüne yerleştirirseniz dışarıdaki serin havayı içeriye alır ve daha bu sizin serinlemenize yardımcı olur. Ya da vantilatörün önüne buz ya da soğuk su koymak da bir çözüm olabiliyor. Fırın, ocak gibi ısı üreten cihazları kullanırken dikkat etmek lazım. Yani bu yaz sıcaklarında fırında yemek yapmayı verin ya da gece geç saatte yapın ki daha serinleyebilirsiniz. Kısa ve ılık duşlarda serinlemeye faydası oluyor. Giysi seçerken pamuklu, keten, bol giysileri seçmek yine bu yaz sıcaklarından korunmanın, bir parça olsun korunmanın yöntemi olarak öne çıkıyor.

0: Reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Küpe FM Reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You know, you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Süper FM'den günaydın. Daha hafta başında 29 Haziran Pazartesi sabahındayız. Haftaya çok sıcak başladık ve sıcak devam edeceğiz. Hafta sonuna doğru biraz hava serinleyecek. Hafta boyunca sıcaklıklar 35 dereceye yakın seyredecek. Poyraz'ın etkisiyle gece ve sabahları bir parça nefes alacağız diyebiliriz. Perşembeye dikkat. Perşembe ve sonrasında hafta sonu lokal yağış geçişleri olabilir. Poyraz da hafta boyunca orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. Çok sıcak bir gün, çok sıcak bir hafta bizi bekliyor. İleri yaşlı olanlar, tansiyon ya da kalp rahatsızlığı olanlar, küçük çocuklar özellikle öğle saatlerinde direkt güneş ışığına maruz kalmasınlar diyor uzmanlar. Hatırlatalım.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri. Lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
6: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha herkese ve değerli dinleyiciler, biliyorsunuz Türkiye'de sigara yasakları dünyada en sıkı uygulanan ülkelerden bir tanesi ve her geçen günde başka bir yasak yürürlüğe konuluyor. Önümüzdeki yıllarda kademeli olarak bu yasakların artırılmasıyla ve uygulanmasıyla 2040 yılında sigara satışının tamamen de yasaklanması öngörülüyor Türkiye'de. Çünkü Sağlık Bakanlığı yetkilileri Türkiye'deki en önemli sorunlar arasında işte obezite, sigara ve sosyal medya bağımlılığını gösteriyor.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin.

0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Küpe FM reklam.

Pazartesi'den aktaracağımız sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizde takip edebilirsiniz. Birazdan haber bülteninin hemen ardından Serkan çok güzel bir şarkı listesiyle günün geri kalanında sizlere eşlik etmeye başlayacak. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Anadolu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Aşırı koşmak yaşlandırıyor. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 23 sporcunun sağlık verilerini takip ederek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim insanları 23 sporcunun 41 kilometrelik maraton ve 174 kilometrelik ultra maraton yaptıktan sonra kan örneklerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda uzun mesafe koşan sporcuların daha erken yaşlandığı tespit edildi. Yarışlardan önce katılımcıların hücrelere oksijen taşımada hayati öneme sahip olan sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunurken bu hücreler esnekti ve küçük kan damarlarından kolayca geçiyordu. Ancak bitiş çizgisini geçtikten sonra bu hücreler daha sert hale geldi, dolaşımı bozdu ve iltihaplanma ve fiziksel stres belirtileri gösterdi. Genel olarak ultramaraton koşanların kırmızı kan hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla hasar oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar hücrelerin bozulmasını, hücrelerin daha sert hale geldiği ve oksijen taşıma yeteneklerinin azaldığı yaşlanan bir vücutta kaydedilmesini bekledikleriyle yakından eşleştiğini söyledi. Araştırmacılar, koşu sırasında kaydedilen hücre hasarının muhtemelen iltihaplanma ve hücreler vücutta dolaşırken oluşan sıvı basıncındaki koşu kaynaklı değişikliklerin sonucu olduğunu söyledi. Sonuçlarının insanların tamamen koşmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtiyor araştırmacılar, ancak bu maratonların kırmızı kan hücrelerinde hasara yol açtığını gösterdiğini de ekliyorlar. Katılımcıların kan testleri sadece yarıştan hemen sonra yapıldığı için hücrelerdeki hasarın kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza

0: attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklıklar bu hafta yurt genelinde etkili olacak. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselecek. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabık kaldığı ve tarafların Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek üzere Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmeyi planladığı öne sürüldü. Kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, düzenlemeyle tütün ürünlerinin görünürlülüğünü engelleyeceklerini söyledi. Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Spor.
2: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 64 kuruş, 1 euro 53 lira 21 kuruş, gram altın 6.082 liradan, çeyrek altın 10.104 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 32, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 38 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar, güneşe, yeni güne, yepyeni bir haftaya kocaman bir merhaba. Takvimlerimiz 29 Haziran Pazartesi gösterirken, Haziran ayının bu son haftasında yine mikrofon başındayız ve tabii ki enerjimiz tavan. Büyük bir prodüksiyonla Şile'de gerçekleştirilen klibin yönetmen koltuğunda başarılı işleriyle tanınan Ecem Gündoğdur'un oturduğu, kariyerinin 10. sanat yılını özel hazırladığı Şımarık isimli yepyeni tekli çalışmasıyla Derya Ulu bizleri karşılıyor.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Kıs FM reklam. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
8: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Hafta sonu bitti, yine mi pazartesi diyenler varmış aramızda, duyuyoruz ama hiç öyle somurtmak yok. Önümüzde başarılacak işler, keşfedilecek harika şarkılar ve yaşanacak koca bir hafta var. Söz ve müziği kendisine ait olan, düzenlemesi Osman Cello ve Mami imzası taşıyan Çaylak isimli yepyeni single projesiyle Melis Karakulak veriyoruz.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Şimdi derin bir nefes alıyoruz, kahvelerimizden, çaylarımızdan ilk yudumu çekiyoruz ve modumuzu yükseltiyoruz. En sevdiğiniz şarkılarla haftanın ilk gününü hafifletmeye geldik. Kulaklarınız bizde olsun, harika bir gün diliyoruz. Müzik kariyerindeki üretimlerine hız kesmeden devam eden, Temmuz ayında yayınlanmayı planladığı yeni albümün ilk habercisi olan sözü ve müziği kendisine ait Sar Beni isimli yepyeni şarkısını dinleyicilerle buluşturan Mustafa Mert Koç radyolarınızda.

0: Oldu bence.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve Esrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.

Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir

0: başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günlerini aktarıyoruz. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi ekipler teyakkuza geçti. Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. ABD ile son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere katılmadığı bildirildi. ABD basını iki ülkenin saldırıları durdurarak Katar'da görüşeceğini yazdı. Silivri'de dün otluk alandan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda ise bir şüpheli gözaltına alındı.
1: Spor.
2: Alman kaleci Alexander Nübel'in menajeri Stefan Beck, Beşiktaş'ın oyuncusuna ilgisini doğruladı. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmazken Alman kalecinin kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda C grubundan namağlup çıkan Brezilya, formda Japonya ile bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 64 kuruş, 1 euro 53 lira 21 kuruş, gram altın 6082 liradan, çeyrek altın 10104 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 32, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 38 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Yeni bir haftanın ilk gününden kalbi müzikle atan tüm dinleyicilerimize merhaba. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Haziran ayına veda etmeye hazırlanırken yazın o tatlı sıcaklığını ve enerjisini ruhumuzda hissettiğimiz bir gündeyiz. Geleneksel dokuları modern bir yorumla bir araya getiren, kendine özgü müzikal çizgisini yansıtan, dinleyicilere samimi ve güçlü bir hikaye sunduğu Sarı Kızanım isimli yepyeni parçayla Baran Mengüç bu dakikalarda konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 05 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: Belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.
6: Küpe FM reklam.

geçse de böyle. Belki şu an işe yetişmeye çalışıyorsunuz, belki yoğun İstanbul trafiğinde direksiyon sallıyorsunuz, belki de evinizde sakin bir sabah kahvesi eşlik ediyor size. Nerede ve nasıl olursanız olun yalnız değilsiniz. Önümüzdeki saatler boyunca yorgunluğunuzu alacak, içinizi ısıtacak melodilerle yanınızda olacağız. 90'lı yıllardan bu yana hafızlara kazınan eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan, bu kez son derece etkileyici ve duygu yüklü bir hikaye anlattığı, pop rock çizgisindeki çalışmasıyla insanın içine işleyen sözleri ve güçlü anlatımıyla dikkat çektiği Baba isimli parçayla Türkçe müziğin sevilen gruplarından Tuval Radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Aşırı koşmak yaşlandırıyor. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 23 sporcunun sağlık verilerini takip ederek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim insanları 23 sporcunun 41 kilometrelik maraton ve 174 kilometrelik ultra maraton yaptıktan sonra kan örneklerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda uzun mesafe koşan sporcuların daha erken yaşlandığı tespit edildi. Yarışlardan önce katılımcıların hücrelere oksijen taşımada hayati öneme sahip olan sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunurken bu hücreler esnekti ve küçük kan damarlarından kolayca geçiyordu. Ancak bitiş çizgisini geçtikten sonra bu hücreler daha sert hale geldi, dolaşımı bozdu ve iltihaplanma ve fiziksel stres belirtileri gösterdi. Genel olarak ultramaraton koşanların kırmızı kan hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla hasar oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar hücrelerin bozulması hücrelerin daha sert hale geldiği ve oksijen taşıma yeteneklerinin azaldığı yaşlanan bir vücutta kaydedilmesini bekledikleriyle yakından eşleştiğini söyledi. Araştırmacılar, koşu sırasında kaydedilen hücre hasarının muhtemelen iltihaplanma ve hücreler vücutta dolaşırken oluşan sıvı basıncındaki koşu kaynaklı değişikliklerin sonucu olduğunu söyledi. Sonuçlarının insanların tamamen koşmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtiyor araştırmacılar, ancak bu maratonların kırmızı kan hücrelerinde hasara yol açtığını gösterdiğini de ekliyorlar. Katılımcıların kan testleri sadece yarıştan hemen sonra yapıldığı için hücrelerdeki hasarın kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Haziran ayının son düzlüğündeyiz. Koskoca bir ayı geride bırakırken yeni haftaya taze bir başlangıç yapma zamanı. Önümüzdeki saatler boyunca hem günün öne çıkan müzik gelişmelerini paylaşacağız, hem de haftaya harika bir motivasyonla başlamanızı sağlayacak en özel şarkıları kulaklarınıza fısıldayacağız. Sendromsuz, keyifli ve bol kazançlı bir pazartesi olsun. Eller Üzer'le dünya listelerine giren, Türkiye'de yayımlandığı

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklıklar bu hafta yurt genelinde etkili olacak. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselecek. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabık kaldığı ve tarafların Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek üzere Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmeyi planladığı öne sürüldü. Kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırlandı.

0: hazırladıklarını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, düzenlemeyle tütün ürünlerinin görünürlülüğünü engelleyeceklerini söyledi. Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 64 kuruş, 1 euro 53 lira 21 kuruş, gram altın 6.082 liradan, çeyrek altın 10.104 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 32, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 38 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

saatlerimiz tam öğleyi gösteriyor. Pazartesinin ilk yarısını başarıyla atlattık bile. Herkese tünaydın. Mikrofon başındayız. Hani o sabahki eyvah yine mi pazartesi ağırlığı olur ya üstümüzde. İşte tam şu dakikalarda o ağırlığı tamamen kapının dışına atıyoruz. İş yerinde masasında yorulanlar, öğle molasına çıkıp kafasını rahatlatmak isteyenler ya da trafikte direksiyon başında olanlar. Şimdi derin bir nefes alıp arkamıza yaslanıyoruz günün tam ortasında. Haftanın enerjisini yukarı taşımak için en sevdiğiniz şarkılar sırasıyla geliyor. Enerjisi, sahne performansı ve hafızlara kazınan hitleriyle 90'lı yılların pop müziğine yön veren, kariyerinin bir günde şekillendiğini aktaran, her şey bir gecede oldu, televizyona çıktım ertesi gün her şey değişmişti diyen Yonca Evcimik'le şimdi nostalji zamanı. Haydi

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yüce kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram Omo sıkı kanallar toz çamaşır deterjanı 339 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında. Migros hepimize iyi
5: gelecek. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire,

0: 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon 182-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Günaydınlar, pazartesi günün o koşturmacalı yoğun temposuna tatlı bir mola verme zamanı geldi. Saatler öğle saatlerini gösterirken belki de günün en keyifli anındayız. Şöyle sıcak bir öğle kahvesi ya da taze bir çay eşliğinde arkada en sevdiğimiz şarkıların çaldığı o an. Eğer şu an işlerinize kısa bir ara verdiyseniz ruhunuzu dinlendirecek, size iyi ki buradayım dedirtecek melodilerle yanınızdayız. Gelin günün geri kalanını daha hafif, daha keyifli geçirelim. Kulaklarınız Küpe FM'de olsun. Müzik molamız devam ediyor. 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon Türk lirası adli para cezasına çarptırılan Ahbap Derneği kurucusu ve ünlü sanatçı Haluk Levent radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisurucukursu.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52 20.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi ekipler teyakkuza geçti. Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. ABD ile son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere katılmadığı bildirildi. ABD basını iki ülkenin saldırıları durdurarak Katar'da görüşeceğini yazdı. Silivri'de dün otluk alandan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda ise bir şüpheli gözaltına alındı.

0: Spor.
1: Alman kaleci Alexander Nübel'in menajeri Stefan Beck, Beşiktaş'ın oyuncusuna ilgisini doğruladı. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmazken Alman kalecinin kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda C grubundan namağlup çıkan Brezilya, formda Japonya ile bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 64 kuruş, 1 euro 53 lira 21 kuruş, gram altın 6082 liradan, çeyrek altın 10104 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 32, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 38 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Küba Efendi, gündüz yolculuğumuz başladı. Hafta başındayız, Haziran sonlarındayız. Çok sıcak bir yaz günü. Umarım sizler için çok güzel başlamıştır ve güzel devam ediyordur. İrem Derici ile başladık yayınımıza. Son albümünden Sonum Öyküne bizlerle buluştu. İrem Derici'nin hemen ardından aylar öncesinde yoğun polemiğe girmiş olduğu sevgili Burcu Güneş ile devam edeceğiz bu sefer. İkisini yan yana koyduk. Normal hayatta yan yana gelirler mi bilmiyorum ama inşallah gelirler. Aradaki buzları eritirler diyelim. Burcu Güneş Mecburi istikametle şimdi sizlerle yepyeni teklisi.

0: FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman

0: Bosch Car Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Küpe FM Reklam. Reklam.
6: FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Klasik Sertab Erener şarkısı Ateşte Barut, Gülizayla ve Emre Akkaraduman ortak çalışmasıyla radyolarınızdaydı. Efendim hafta başındayız bu güzel yaz gününde. Gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Yepyeni bir şarkıyla ve süper.

sürpriz bir şarkıyla. Yani pat diye çıktı desem, pat diye haberimiz oldu desem herhalde yanlış söylemem diye düşünüyorum. Bir sosyal medya paylaşımı yaptı Rain'den. Günler öncesinde işte Tarkan'ın sesiyle yeni bir şarkı geliyor olduğunu anlatan bir paylaşım yapmıştı. Sonrasında Tarkan'dan da paylaşımlar geldi ve ortaya çıktı ki Tarkan Rain'den ortak çalışması bir şarkı gelecekti. Hem de sadece birkaç gün içinde geldi. Ne düşünüyorsunuz? Dinlemişsinizdir diye tahmin ediyorum çoğunuz. Sen var ya, Tarkan'ın Bülent Ersoy'a verdiği bir şarkı vardı. Ona benzetenler olmuş. Kimyalarının pek tutmadığını düşünenler olmuş. Çok eğlenenler de olmuş tabii ki. Siz hangi tayfadansınız bilmiyorum ama bence gideri var. Bu yaz sık sık dinleyeceğin şarkılardan birisi olacak gibi görünüyor. Rain Man, sen var ya, Tarkan, söz müzik Tarkan. Bu güzel şarkı şimdi sizlerle.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
8: Çeri.

Çekeni şarkısıyla Emircan İrek buradaydı. Teoman da kendisine eşlik etti. Güzel bir ortak çalışma olmuş. Uyanıp kabusuma sizlerle buluştuğu efendim. Bu aralar dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi Avrupa'daki aşırı sıcaklar arkadaşlar. Ve klimalar konusunda, klima konusunda, soğutma konusunda yaşadıkları krizde çeşitli videolarla bize yansıyor, çeşitli haberlerle. Ya Avrupa genelde bu kadar sıcak olmadığı için, daha önce hiç bu kadar sıcak olmadığı için evler ona göre yapılmış, sıcağı tutacak şekilde yapılmış ve klima kullanımı birçok yerde yaygın olarak yasaklanmış. Yani yaygın bir yasak söz konusu. Ve insanlar da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çok fazla can kaybı var. Tam olarak kaç kişi hayatını kaybetti sıcaklardan bilemiyorum ama çok can kaybı olduğunu biliyoruz. Bu konu dünya gündemine oturdu. Yani Avrupa'nın yaşadığı bu sıcaklık kabusu, klimasızlık kabusu dünyanın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi. Teknoloji mağazalarında var olan klimalara hücum etmişler, bitirmişler. Hiçbir yerde klima da bulunamamış. Şu anda şöyle bir haber çıktı karşıma mesela. Fransa'da klimasız otobüsü kullanan şoför aşırı sıcak nedeniyle baygınlık geçirince kaza yaptım. Böyle şeyler de oluyor yani. Geçmiş olsun diyelim. Ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Üzücü bir durum gerçekten. Bir de şöyle videolar dolaşıyor. Hava o kadar sıcak ki işte trafik lambaları eridi gibi. Ya böyle bir şey mümkün değil elbette. Yapay zeka ile yapılmış görüntüler ama işin ilginç tarafı TRT gibi devlet kanalları bile bu görüntüleri, ulusal kanallar bile yani bu görüntüleri gerçek diye yayınladılar. Yapay zeka ile yapılmış. Yani lambalar sıcaktan eridi, arabaların tamponları sıcaktan eridi gibi görüntüleri yayınladılar. Bunlar yapay zeka ile yapılıyor arkadaşlar. Ne kadar sıcak olursa olsun bir araç ya da bir trafik lambası böyle hani şeker gibi elbette erimez. Gündüz yolculuğumuz devam ediyor. Funda Arar'la devam edeceğiz. Bana bir gülümseme ısmarla diyecek Funda Arar.

0: olunca.
1: Aşk sadece anlayana, güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranla, cenneti tadarım boynunda.
2: Çerkezköy Bafra Pidecisi günün şarkısını sundu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Aşırı koşmak yaşlandırıyor. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 23 sporcunun sağlık verilerini takip ederek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim insanları 23 sporcunun 41 kilometrelik maraton ve 174 kilometrelik ultra maraton yaptıktan sonra kan örneklerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda uzun mesafe koşan sporcuların daha erken yaşlandığı tespit edildi. Yarışlardan önce katılımcıların hücrelere oksijen taşımada hayati öneme sahip olan sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunurken bu hücreler esnekti ve küçük kan damarlarından kolayca geçiyordu. Ancak bitiş çizgisini geçtikten sonra bu hücreler daha sert hale geldi, dolaşımı bozdu ve iltihaplanma ve fiziksel stres belirtileri gösterdi. Genel olarak ultramaraton koşanların kırmızı kan hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla hasar oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar hücrelerin bozulmasını hücrelerin daha sert hale geldiği ve oksijen taşıma yeteneklerinin azaldığı yaşlanan bir vücutta kaydedilmesini bekledikleriyle yakından eşleştiğini söyledi. Araştırmacılar, koşu sırasında kaydedilen hücre hasarının muhtemelen iltihaplanma ve hücreler vücutta dolaşırken oluşan sıvı basıncındaki koşu kaynaklı değişikliklerin sonucu olduğunu söyledi. Sonuçlarının insanların tamamen koşmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtiyor. Araştırmacılar ancak bu maratonların kırmızı kan hücrelerinde hasara yol açtığını gösterdiğini de ekliyorlar. Katılımcıların kan testleri sadece yarıştan hemen sonra yapıldığı için hücrelerdeki hasarın kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Eğlence dünyasına şöyle bir bakış atacağız arkadaşlar. Televizyon dünyasına daha spesifik olarak söylemek gerekirse. The Sheep Detectives, Hugh Jackman'ın başrollerinde yer aldığı, kendi çobanlarının ölümünü araştıran zeki bir koyun sürüsünü konu alan absürt komedi gizem filmiymiş bu arkadaşlar. Leonie Sweyn'in romanından uyarlanan yapım Haziran 2026'da Amazon Prime Video'nun en çok izlenenler listesine girmiş. Karanlık suç dramalarına alternatif arayan izleyicilerin ilgisiyle büyük bir hit haline gelmiş bu film. Hugh Jackman'ın alışılmış dramatik rollerinden keskin bir sapma sunuyor. Yani hiç alışık olmadığımız bir türde bir filmde görüyoruz kendisini. Nam değer X-Men'i. Wolverine. Derya Ulu'yla devam edeceğiz bu sinema haberimizin hemen arkasından, şarkısı Şımarık.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD ile son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere

0: Zirvelere katılmadığı bildirildi. ABD basını iki ülkenin saldırıları durdurarak Katar'da görüşeceğini yazdı. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklıklar bu hafta yurt genelinde etkili olacak. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselecek. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında yer alan trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, düzenlemeyle tütün ürünlerinin görünürlülüğünü engelleyeceklerini söyledi.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda C grubundan namağlup çıkan Brezilya, formda Japonya ile bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 64 kuruş, 1 euro 53 lira 21 kuruş, gram altın 6082 liradan, çeyrek altın 10104 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 32, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 38 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: 40 minutes back coming up next up.

Bir animasyon filmi haberiyle devam ediyoruz arkadaşlar gündüz yolculuğumuza. Shrek sever misiniz? Shrek hayranları vardır. Çocukluğu Shrek filmleri izleyerek geçen insanlar vardır. Yani özeldir birçok kişi için Shrek. Ben onlardan bir tanesi değilim. Çok aram yok Shrek'le. İzlemişliğim var ama bütün bölümlerini de izlemedim. Ama çok popüler bir animasyon serisi olduğu için kendisiyle ilgili, bu yapımla ilgili bir haber var. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Shrek evreni büyüyor arkadaşlar. Eşeğin kendi filmi için vizyon tarihi açıklanmış. Shrek'te bir eşek var, hepiniz bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Shrek'teki o komik eşek, animasyon dünyasının en geveze ve en sevilen dostu eşek, solo macerasıyla beyaz perdeye taşınıyor. Yani o sevimli eşeğin filmde özel bir adı var mıydı? Açıkçası hatırlamıyorum, bilmiyorum. Merakla beklenen yapımın vizyon tarihi belli olmuş. Şöyle bir bakalım. Bu arada filmin içinde bu karakterin adı eşek olarak geçecek. Filmin adı da eşek olacakmış. Donkey yani. 30 Haziran 2028 tarihinde sinema salonlarında vizyonda olacakmış bu animasyon filmi. Shrek evreninden yeni bir film. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Çakal'la beraber şarkısı Güneş Doğmadan Önce, tam bir yaz şarkısı. Şimdi sizlerle.

dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber

0: Reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 458.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanya yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market. Her zaman taze. Silivri Yeni Maha. Biçen Market. Her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam. Küp FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

İçinde bulunduğumuz yılın 2026 yılının şimdiye kadar en çok kazandırmış filmleri sıralanmış arkadaşlar. Henüz izleme şansım olmadı maalesef. Deliler gibi konuşulduğum çok popüler oldu ama bir türlü fırsat bulamadım. Backrooms arkadaşlar bir internet fenomeninden sinemaya uyarlandı. Üstelik A24 firması tarafından yapımcı şirket olarak A24 çok başarılı işlere imza atıyor, meşhur. 9 numarada The Mandalorian and Grogu var, bir Star Wars filmi. Birazcık hayal kırıklığı yaratmış olan bir film olsa da çok büyük bir beklenti olduğu için bu listeye dahil olmuş 9 numarada. 8 numarada Oyuncak Hikayesi 5, 7 numarada yine büyük olay yaratmış, çok popüler olmuş. Takıntı isimli korku filmi orijinal adıyla Obsession. 6 numarada Hoppers, bir animasyon filmi yine. 5 numarada sürpriz bir film var arkadaşlar. Çin gişesiyle bu listeye girmiş. Yani Çin'de elde ettiği bir box office başarısı var. Pegasus 3 diye bir film. Listenin belki de en şaşırtıcı filmi bu. Kuzey Amerika gişesinden neredeyse hiç varlık göstermemesine rağmen bir yarış filmi olan Pegasus 3 Çin gişesinde kazandı. Devasa gelir sayesinde dünya genelinde 656 milyon dolara ulaşarak listenin tam ortasına yerleşmiş. 4 numarada The Devil Wears Prada 2 var. Şeytan marka giyer. 2. bölüm. 3 numarada Project Hail Mary. Çok sevimli, çok keyifli bir bilim kurgu filmidir. İzlemeyen varsa hala mutlaka izlesinler. Yılın filmlerinden bir tanesi kesinlikle Hail Mary projesi. 2 numarada ünlü müzisyen Michael Jackson'ın hayatını anlatan, hayatının bir bölümünü, ilk bölümünü diyelim, anlatan Michael filmi var. En çok hasılat elde edilen 2 numaralı film olmuş ilk onda ve 1 numarada da meşhur oyun karakteri Mario'nun yeni filmi The Super Mario Galaxy Movie yer almış değerli dinleyiciler.

0: BFM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: ile faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Küpe FM reklam. Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Tam benim tipim ve yepyeni şarkısıyla burayı ağırladık. Çok keyifli bir yaz şarkısı olmuş diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta o kadar verimliydi ki müzikal anlamda çok fazla şarkı çıktı gerçekten. Ve çoğu da hareketli olmasın keyifli oldu. Güzel bir şarkı daha dinleyeceğiz. Yine yeni şarkılardan bir tanesi Ceylan Ertem'den gelecek. Sezen Aksu dokunuşuyla harika bir kıvam elde edilmiş. Hıçkırık Ceylan Ertem şimdi sizlerle.

gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Akşamüstü isimli romantik şarkısıyla Yalın bizlerleydi. Yapay zeka çalışması Değilim Mebrure yorumuyla bizlerle olacak. FM sonrası haber merkezimizdeyiz. Onu da sonrasında en iyi ve en yeni şarkılar Küpe FM'de sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz.

0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi ekipler teyakkuza geçti. Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. ABD ile son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere katılmadığı bildirildi. ABD basını iki ülkenin saldırıları durdurarak Katar'da görüşeceğini yazdı. Silivri'de dün otluk alandan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda ise bir şüpheli gözaltına alındı. Spor. Alman kaleci Alexander Nübel'in menajeri Stefan Beck, Beşiktaş'ın oyuncusuna ilgisini doğruladı. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmazken Alman kalecinin kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda C grubundan namağlup çıkan Brezilya, formda Japonya ile bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Finans. Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 64 kuruş, 1 euro 53 lira 21 kuruş, gram altın 6082 liradan, çeyrek altın 10104 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 32, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 38 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 86 97.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Tepe yeni teklisi Tatlım'ı müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri Gökhan Tepe ile Şebnem Sungur imzası taşıyan, bestesi Gökhan Tepe'ye ait olan şarkı, Erhan Bayrak düzenlemesiyle modern pop sound'unu canlı enstrümanların sıcak dokusuyla bir araya getiriyor. Enerjik ritmi ve romantik atmosferiyle Tatlım, yazın öne çıkan şarkıları arasında yer almaya hazır. Buraya gel-

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Fashion Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Fashion Migros mağazalarında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.

Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Perintos Folk Fest Uluslararası Halk Dansları Festivali 8 ülkeden yaklaşık 700 sanatçıyı bir araya getirdi. Sahil şeridini dolduran binlerce vatandaş renkli gösteriler ve konserlerle unutulmaz bir gece yaşadı.

Özer sanat hayatındaki 50. yılını düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı. Yarım asırlık kariyerine ilişkin konuşan sanatçı, amatörlük dönemini de dahil ederek 50 yılı geride bıraktığını belirtti. Ben artık tarihim diyen Zerrin Özer, kariyerinin ilk yıllarını ise çok net hatırlamadığını ifade etti.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Aşırı koşmak yaşlandırıyor. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 23 sporcunun sağlık verilerini takip ederek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim insanları 23 sporcunun 41 kilometrelik maraton ve 174 kilometrelik ultramaraton yaptıktan sonra kan örneklerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda uzun mesafe koşan sporcuların daha erken yaşlandığı tespit edildi. Yarışlardan önce katılımcıların hücrelere oksijen taşımada hayati öneme sahip olan sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunurken bu hücreler esnekti ve küçük kan damarlarından kolayca geçiyordu. Ancak bitiş çizgisini geçtikten sonra bu hücreler daha sert hale geldi, dolaşımı bozdu ve iltihaplanma ve fiziksel stres belirtileri gösterdi. Genel olarak ultramaraton koşanların kırmızı kan hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla hasar oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar hücrelerin bozulması, hücrelerin daha sert hale geldiği ve oksijen taşıma yeteneklerinin azaldığı yaşlanan bir vücutta kaydedilmesini bekledikleriyle yakından eşleştiğini söyledi. Araştırmacılar, koşu sırasında kaydedilen hücre hasarının muhtemelen iltihaplanma ve hücreler vücutta dolaşırken oluşan sıvı basıncındaki koşu kaynaklı değişikliklerin sonucu olduğunu söyledi. Sonuçlarının insanların tamamen koşmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtiyor araştırmacılar, ancak bu maratonların kırmızı kan hücrelerinde hasara yol açtığını gösterdiğini de ekliyorlar. Katılımcıların kan testleri sadece yarıştan hemen sonra yapıldığı için hücrelerdeki hasarın kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD ile son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere katılmadığı bildirildi. ABD basını iki ülkenin saldırıları durdurarak Katar'da görüşeceğini yazdı. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklıklar bu hafta yurt genelinde etkili olacak. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselecek. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, düzenlemeyle tütün ürünlerinin görünürlülüğünü engelleyeceklerini söyledi.
2: Spor.
3: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda C grubundan namağlup çıkan Brezilya, formda Japonya ile bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 64 kuruş, 1 euro 53 lira 21 kuruş, gram altın 6.082 liradan, çeyrek altın 10.104 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 32, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 38 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: PFM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 V'lerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Chery Silivri şubenize bekliyoruz. Chery.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz.

0: Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Küpe FM Reklam.

Lüleburgaz Gençlik ve Graffiti Fest 4-5 Temmuz tarihlerinde Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde düzenlenecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek festivalde canlı graffiti performansları, DJ Haze gösterisi ve çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluşacak. Festivalin konser programında 4 Temmuz'da Dedüplüman, 5 Temmuz'da ise APO sahne alacak. Renk, müzik ve sokak sanatını bir araya getirecek etkinlik 2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden Laza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 11 59.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
9: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
10: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
11: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğünmez bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650
12: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz cihazları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

Edis'le Rafet El Roman Almanya'nın Münih kentindeki konserde sürpriz bir düetle hayranlarının karşısına çıktı. İki sanatçı birlikte seslendirdikleri Yalancı Şahidim performansıyla geceye damga vururken seyirciden büyük alkış aldı. Konserde cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce beğeni ve yorum

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel.

Şebnem Ferah'ın 18 Temmuz'da İstanbul Festival Park Yeni Kapı'da vereceği konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. 6 yılların ardından sahnelere dönen sanatçının İstanbul ve İzmir konserlerinin ardından duyurulan Festival Park etkinliğinin bugüne kadarki en geniş katılımlı Şebnem Ferah konserlerinden biri olması bekleniyor.

0: Reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532-597-4292 silivrisürücükursu.com.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184 Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarındaki savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin güvenlik anlayışının yeniden şekillendirilmesini gerekli kıldığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni bir görüşme talebinde bulunduğunu belirterek taraflar arasında görüşmenin yarın Doha'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesinde sona gelindi. AK Parti'nin meclise sunacağı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yeniden eğitim yolu açılacak. Tekirdağ'da hasat sezonunun başlamasıyla son 10 günde çıkan tarla yangınlarında yaklaşık 2000 dekar hasat edilmemiş buğday ve kanola ekili alan zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere yangın tedbirlerine titizlikle uymaları çağrısında bulundu. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ın çok iyi bir teknik direktör ve gerçek bir Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Kartal, Kocaman'ın görevde olması halinde içinde burukluk yaşamayacağını belirterek bunun nasip işi olduğunu ifade etti. Manchester City, teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'nın getirildiğini açıkladı. İtalyan çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 64 kuruş, 1 euro 53 lira 21 kuruş, gram altın 6082 liradan, çeyrek altın 10104 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

29 Haziran Pazartesi gününden herkese merhaba. Ben Mehmet Ali. Radyolarınızdayım. En iyilerle Küpe FM'de sizlerleyim sevgili dinleyiciler. 29 Haziran Pazartesi akşamına, bu güzel yaz akşamına ilerlediğimiz anlarda. Bugünlerde söz konusu şarkısı Şımarık'la Derya Olu şimdi radyonuzda.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam.

İki günlük hafta sonunun ardından yepyeni bir hafta başladı ve bu güzel yaz gününde Türk pop müziğinin en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ederken sevgili Tan sırayı alan isimlerden birisi olacak şimdi. Onun yine yeni çalışmalarından birisi oldu. Gidişat şimdi Küpe FM'de.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Ten ile tek tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy. Orzaks'tan.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntü

0: Ütüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Küpe FM reklam.

İş. Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Aşırı koşmak yaşlandırıyor. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 23 sporcunun sağlık verilerini takip ederek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim insanları 23 sporcunun 41 kilometrelik maraton ve 174 kilometrelik ultra maraton yaptıktan sonra kan örneklerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda uzun mesafe koşan sporcuların daha erken yaşlandığı tespit edildi. Yarışlardan önce katılımcıların hücrelere oksijen taşımada hayati öneme sahip olan sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunurken bu hücreler esnekti ve küçük kan damarlarından kolayca geçiyordu. Ancak bitiş çizgisini geçtikten sonra bu hücreler daha sert hale geldi, dolaşımı bozdu ve iltihaplanma ve fiziksel stres belirtileri gösterdi. Genel olarak ultramaraton koşanların kırmızı kan hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla hasar oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar hücrelerin bozulmasını, hücrelerin daha sert hale geldiği ve oksijen taşıma yeteneklerinin azaldığı yaşlanan bir vücutta kaydedilmesini bekledikleriyle yakından eşleştiğini söyledi. Araştırmacılar, koşu sırasında kaydedilen hücre hasarının muhtemelen iltihaplanma ve hücreler vücutta dolaşırken oluşan sıvı basıncındaki koşu kaynaklı değişikliklerin sonucu olduğunu söyledi. Sonuçlarının insanların tamamen koşmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtiyor araştırmacılar, ancak bu maratonların kırmızı kan hücrelerinde hasara yol açtığını gösterdiğini de ekliyorlar. Katılımcıların kan testleri sadece yarıştan hemen sonra yapıldığı için hücrelerdeki hasarın kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarındaki savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin güvenlik anlayışının yeniden şekillendirilmesini gerekli kıldığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni bir görüşme talebinde bulunduğunu belirterek taraflar arasında görüşmenin yarın Doha'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesinde sona gelindi. AK Parti'nin meclise sunacağı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yeniden eğitim yolu açılacak. Tekirdağ'da hasat sezonunun başlamasıyla son 10 günde çıkan tarla yangınlarında yaklaşık 2000 dekar hasat edilmemiş buğday ve kanola ekili alan zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere yangın tedbirlerine titizlikle uymaları çağrısında bulundu.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ın çok iyi bir teknik direktör ve gerçek bir Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Kartal, Kocaman'ın görevde olması halinde içinde burukluk yaşamayacağını belirterek bunun nasip işi olduğunu ifade etti. Manchester City, teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'nın getirildiğini açıkladı. İtalyan çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 64 kuruş, 1 euro 53 lira 21 kuruş, gram altın 6082 liradan, çeyrek altın 10104 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır.
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Deli One Enerji Orzaks'tan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
9: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
10: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
11: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
12: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
13: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Haftanın ilk iş günü geride kalırken haftanın ilk eve dönüş keyfinde en ritmik, en dinamik ve en romantik şarkılarla ilerlemeye devam ediyoruz. Blok 3 şimdi radyonuzda, Kırgınım.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı

Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
1: Orzaks'tan. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
1: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22 20.
0: Küpe FM reklam.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar, sade

Radyo Süper FM'de evdeki saatle artık noktalama zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Pazartesi akşamında ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Güzel bir pazartesi gününün akşamında daha sizlerleyim. Güzel olduğunu ümit ediyorum tabii. İnşallah sizler için öyle geçmiştir. Benim için fena geçmedi haftanın ilk günü. Ama tabii ki benim için en güzel saatler güne vedanın başladığı saatler. O zaman ne yapıyorum? Sözü hiç uzatmadan başlıyorum.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Küpe FM reklam.

Ne dinleyelim, ne dinleyelim diye düşündüm. Sefo ve Demet Akalın'dan geçen yıl, geçen yaz ortalığı kasıp kavuran Yerinde Duru dinleyelim dedim. Bu arada Seda Sayan yeni nesil rap müziğe sıcak baktığını anlattı. Biliyorsunuz zaten kendisi kendini güncelleyen bir kadın, hala da aynı şekilde izleniyor. Seviliyor yıllardan beri olduğu gibi, eskiden beri olduğu gibi. Rapçi deyip hemen yaftalamayın insanları. Lil C5'te düet yapacağım diyor ve Tekir'le de bir şarkı yaptık. Çok güzel oldu diyor. Ay, büyük bir heyecanla bekliyoruz çünkü gerçekten de severim kendisini ve Yerinde Dur sizlerle.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Bir reklam.
2: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
1: Bir reklam.

Ezel'den bir felaket dinleyelim. Bu arada Berlin'de düzenlenen bir festivalde en son Ankara Havası oynarken görüntülenmiş Ezel. Çok da tatlı gözüküyor vallahi. Hoşuma gitti benim. Bayağı bir güldüm. Güzel gözüküyor yani. Neden olmasın? Sonuç itibariyle farklı tarzlarda farklı isimleri görünce hoşumuza da gitmiyor. Diyor, değil diyor. Ve Ezel'le felaketle devam ediyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam.

Ozan Bayraşo ve Hande Yener var sırada. 180 ile burada olacaklar. Geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki bir gencin kendi rızası olmadan doğduğunu söyleyerek çalışmayı reddettiği haberini gördüm. Haberiniz var mı bu olaydan? Gerçekten de ilginç değil mi? Esasında baktığınızda çocuğun söylediği şey de çok acayip değil. Çünkü herkes kendi rızası olmadan dünyaya geliyor. Ancak ve ancak tabii ki herkes anne ve babasına kızıp da çalışmayı, yaşamayı, şunu bunu yapmayı reddetmiyor. Kimse biliyorsunuz evden çıkmıyor. Günlerce kendini eve kapatıyor. Zaten bilgisayar başında bir yaşam var. Ülkemizde bir ev genci kavramı var biliyorsunuz. Ev genci diye çıktı bu kavram geçtiğimiz yıllar içerisinde. İlginç yani bunun sonu ne olacak? Onlar için de hayat sıkıcı esasında. Hiçbir şey yapmadan da sıkıcı. Ama tabii ki insanların fikirlerine de saygı duymak lazım. Ne diyeyim şimdi, bir şey diyemedim. 180.

Kitapta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Doğulu'yla ne istersen öyle devam edeceğiz. Şimdi bu arada raporlara göre erkekler bir kadını potansiyel hayat arkadaşı olarak görüp görmeyeceklerine karar vermek için ortalama 112 güne ihtiyaç duyuyorlarmış. Yani kaç oluyor bu? Yaklaşık olarak 3,5 ay gibi bir süre oluyor. İlginç yani, güzel. Demek ki bu süreye dikkat edeceksiniz. Bunu da kadınlara ve erkeklere aynı zamanda bir not olarak belirtelim. Ve Kenan Doğulu'nun o güzel şarkısıyla ne istersen oyla devam edelim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Aşırı koşmak yaşlandırıyor. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 23 sporcunun sağlık verilerini takip ederek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim insanları 23 sporcunun 41 kilometrelik maraton ve 174 kilometrelik ultra maraton yaptıktan sonra kan örneklerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda uzun mesafe koşan sporcuların daha erken yaşlandığı tespit edildi. Yarışlardan önce katılımcıların hücrelere oksijen taşımada hayati öneme sahip olan sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunurken bu hücreler esnekti ve küçük kan damarlarından kolayca geçiyordu. Ancak bitiş çizgisini geçtikten sonra bu hücreler daha sert hale geldi, dolaşımı bozdu ve iltihaplanma ve fiziksel stres belirtileri gösterdi. Genel olarak ultramaraton koşanların kırmızı kan hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla hasar oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar hücrelerin bozulmasını hücrelerin daha sert hale geldiği ve oksijen taşıma yeteneklerinin azaldığı yaşlanan bir vücutta kaydedilmesini bekledikleriyle yakından eşleştiğini söyledi. Araştırmacılar koşu sırasında kaydedilen hücre hasarının muhtemelen iltihaplanma ve hücreler vücutta dolaşırken oluşan sıvı basıncındaki koşu kaynaklı değişikliklerin sonucu olduğunu söyledi. Sonuçlarının insanların tamamen koşmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtiyor araştırmacılar, ancak bu maratonların kırmızı kan hücrelerinde hasara yol açtığını gösterdiğini de ekliyorlar. Katılımcıların kan testleri sadece yarıştan hemen sonra yapıldığı için hücrelerdeki hasarın kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım, diplere kavuştum.

0: Reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: olunca.
1: Aşk sadece anlayana, güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranla, cenneti tadarım boynunda.
2: Çerkezköy Bafra Pidecisi günün şarkısını sundu.

Berkay'la sensizle devam edeceğiz şimdi. Geçen gün ananas çok sevilen bir sebze fakat yapısı itibariyle korkunç bir yanı var. Siz ananası yerken ananas da sizi yiyor diye bir haber vardı. Dedim artık daha neler daha neler, fakat araştırırsanız derin bir konu. Tabii ki mide asidiniz onu yok edecekmiş. Sizi tamamen yiyemezmiş ama teknik olarak karşılık veren tek meyveymiş, yani onun yemenize karşı. Dilinizde bir yanma ve karıncalanma hissediyorsunuz ya, bunun sebebi ise bromelain enzimiymiş. Bu enzim proteinleri parçalıyormuş. Diliniz ve yanaklarınızda proteinden oluştuğu için tabii ki ananas da aslında o an sizi sindirmeye çalışıyormuş. Ay, diyecek bir şey bulamıyorum. Artık bu kadar çok bilmek iyi mi? Her şeyi çok bilmeye başladık ve en güzeli bence müzik, söz müzikte.

0: Kulübe FM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Aşırı koşmak yaşlandırıyor. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 23 sporcunun sağlık verilerini takip ederek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim insanları 23 sporcunun 41 kilometrelik maraton ve 174 kilometrelik ultramaraton yaptıktan sonra kan örneklerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda uzun mesafe koşan sporcuların daha erken yaşlandığı tespit edildi. Yarışlardan önce katılımcıların hücrelere oksijen taşımada hayati öneme sahip olan sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunurken bu hücreler esnekti ve küçük kan damarlarından kolayca geçiyordu. Ancak bitiş çizgisini geçtikten sonra bu hücreler daha sert hale geldi, dolaşımı bozdu ve iltihaplanma ve fiziksel stres belirtileri gösterdi. Genel olarak ultramaraton koşanların kırmızı kan hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla hasar oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar hücrelerin bozulması, hücrelerin daha sert hale geldiği ve oksijen taşıma yeteneklerinin azaldığı yaşlanan bir vücutta kaydedilmesini bekledikleriyle yakından eşleştiğini söyledi. Araştırmacılar, koşu sırasında kaydedilen hücre hasarının muhtemelen iltihaplanma ve hücreler vücutta dolaşırken oluşan sıvı basıncındaki koşu kaynaklı değişikliklerin sonucu olduğunu söyledi. Sonuçlarının insanların tamamen koşmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtiyor araştırmacılar, ancak bu maratonların kırmızı kan hücrelerinde hasara yol açtığını gösterdiğini de ekliyorlar. Katılımcıların kan testleri sadece yarıştan hemen sonra yapıldığı için hücrelerdeki hasarın kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Aşırı koşmak yaşlandırıyor. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 23 sporcunun sağlık verilerini takip ederek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim insanları 23 sporcunun 41 kilometrelik maraton ve 174 kilometrelik ultra maraton yaptıktan sonra kan örneklerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda uzun mesafe koşan sporcuların daha erken yaşlandığı tespit edildi. Yarışlardan önce katılımcıların hücrelere oksijen taşımada hayati öneme sahip olan sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunurken bu hücreler esnekti ve küçük kan damarlarından kolayca geçiyordu. Ancak bitiş çizgisini geçtikten sonra bu hücreler daha sert hale geldi, dolaşımı bozdu ve iltihaplanma ve fiziksel stres belirtileri gösterdi. Genel olarak ultramaraton koşanların kırmızı kan hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla hasar oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar hücrelerin bozulması, hücrelerin daha sert hale geldiği ve oksijen taşıma yeteneklerinin azaldığı yaşlanan bir vücutta kaydedilmesini bekledikleriyle yakından eşleştiğini söyledi. Araştırmacılar, koşu sırasında kaydedilen hücre hasarının muhtemelen iltihaplanma ve hücreler vücutta dolaşırken oluşan sıvı basıncındaki koşu kaynaklı değişikliklerin sonucu olduğunu söyledi. Sonuçlarının insanların tamamen koşmayı bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtiyor araştırmacılar, ancak bu maratonların kırmızı kan hücrelerinde hasara yol açtığını gösterdiğini de ekliyorlar. Katılımcıların kan testleri sadece yarıştan hemen sonra yapıldığı için hücrelerdeki hasarın kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geride

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.